0: acele durum aslında. Hani bu şey.
1: Çay, bu gıcı taşıyı.
0: Ha, evet. Bu bir bak, bu bir rey. Bu bir fark. Bu bir fark.

Bazen hayatta tek ihtiyacın olan şey 1 milyon dolardır. Bazen hayatta tek ihtiyacın olan